Kardeş nostur, kardeş nosbur, kardeş nostur, kardeş nosbur, kardeşin kul eş alene.